Kira vene sirongo savo. Sirongo savo ndi. Yesa tavarimburasi. Eikapisi yeni kudiva iruo. Noinema.